Din var din, bin bideyim asmana sur kabuste, böl bir gifle hay be de yar, ateş, ateş.

Bin var değil, bin bideyim masmana sur kabuste, var bir gifte hay be de yar, ateş, ateş.